Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bilmesen de yara biri içinde bu yollardan geçeceksin.

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık. Artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın, haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Yeah.

iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
1: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاَحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever. Ya.

0: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tekotulussayde ve entum hurum.

0: Rabbikum.
1: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
2: Uhille lekum saydul

Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ce'alallahu'l-ke'betel-beyt.

Allah hürmet edilen bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve yine bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: Mâ alâ'r-rasûli illel belâg. Vallahu ya'lemu mâ tubdûne ve mâ tektumûn.
0: Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile, haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri! Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır.
0: قَدَ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
1: Sizden önce de bir kavim onları sormuş, sonra da inkar edip kafir olmuşlardı.

0: يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Allah kulağa yarılıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.

Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

0: Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû şehâdetu beynikum izâ hadara ahadakumul mevt.

Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz yalan söyleyip günaha girdik.

Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez. Yevme

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَاِذْ اَوْحَيْتُ

0: Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.
1: اِذْ

O zaman havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da, eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun demişti.

Onlar da şöyle dediler: biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ.

Allah şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir. Haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin. Ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
1: Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihî en i'budullâh.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.

0: keferu bi rabbihim ya'dilun.
1: Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.
0: هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا

O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

Ey Muhammed! Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler, yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.

Ona bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

0: Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Sen de ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
1: قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

0: Nun.
1: De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.
0: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
0: قُلْ اَغَيْرَ

0: De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine, şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.
1: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse, Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ
0: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَه۪يدٌ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.
1: وَيَوْمَ

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

0: Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.
1: وَلَوْ

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. Bel

0: Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.
1: وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
0: Onlar, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz demişlerdi.
1: وَلَوْ

0: قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Allah bu gerçek değil mi der. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der.
0: قَدَ خَسِرُونَ

Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ

0: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

eyleyen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

yansın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen? Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin

0: hızının azaldığını belirtti.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Nüfus 10 yılı programında İstanbul'da konuştu. Türkiye'nin karşısındaki tehlikeye dikkat çekti. Daha önce defalarca yaptığı uyarıyı hatırlattı.
1: Nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldı. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
0: Erdoğan 2026 ile 2035 yılları arasını aile ve nüfus 10 yılı ilan ettiklerini açıkladı. Mayıs ayının son haftasının da Milli Aile Haftası olarak kutlanacağını duyurdu.
1: Yarın tarih tekerrür edecek. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılır.
0: 10 yıllık programda aile kurumuna ve nesillerin korunmasına önem verileceğini söyledi Erdoğan. Gençlerin evlenmesi için tüm kolaylıkların sağlanacağını duyurdu.
1: Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini, performans hedeflerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir.
0: Program sonrası 2025 Aile Yılı Ödülleri dağıtıldı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanılarak yuvalarını kuran Fadime Şahin Alkan çifti de ödül alanlar arasındaydı. Çift bebekleri Ali Asaf'la sahneye geldi. Erdoğan minik Ali Asaf'a hediye verdi.
2: Sevgili izleyenler, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakan adayı, yani daha tabii başbakan değil, seçimlerde Başbakan adayı olarak ön plana çıkan Muhammed Ali Zeyd ile telefonda görüştü. Ve Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başbakanla aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etmiş. Kısaca o haberin detayını ben size bir seslendireyim. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Zeydi'yi başbakanla aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi ve Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğini stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını vurguladı. Yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediklerini, Türkmenlerin Irak'la kardeşliğimizin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduğumuzu da ifade etti. Şimdi İran ABD arasındaki gerilime bakacağız. Bir yandan İsrail'de Sote'de bekliyor, biliyorsunuz, terör devleti efendim. Ateşkesi bozmak için sabırsız onlar zaten, biliyorsunuz. Şimdi onlar Sumut filosuna yönelik operasyonlarına imza atıyorlar ama biz şu petrol hattındaki gerilime gelin bir bakalım. Çünkü akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma aldı başını gidiyor. Dünya piyasaları da adeta diken üstünde. Washington'dan gelen çelişkili açıklamalar da ve Avrupa ile ABD arasında da ayrı bir krize neden olmuş durumda. Haberin detayları gelsin ekrana.
0: Daha önce savaşı bitirmek istediklerini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda çelişkili açıklamalarına yenisini ekledi. Trump, İran'a yönelik askeri hamlesine operasyon ismini vermiş. Böylece ABD Kongresi'nin kendisini savaşa girmekle suçlamasının önüne geçmişti. Kongre'nin ABD ordusuna operasyon için tanıdığı 60 günlük süre sona erdi. Bunun üzerine Trump yönetimi donanmanın bölgedeki varlığını aklamaya çalıştı.
3: Yapmamız gereken türden bir anlaşmayı imzalamıyorlar. Bu işi düzgün halledeceğiz. Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: Tahran'ın direnişine karşı çözüm yolu arayan Trump, Avrupa ülkelerini desteğe çağırdı ancak beklediği desteği bulamadı. Bu durum ABD başkanını kızdırdı.
3: Bir şeyin kibarca söylenmesi ya da tamam yardım edeceğiz ama yardım biraz yavaş geliyor denmesi başka bir şey. Ama bu seviye, üstelik biz onlara Ukrayna konusunda yardım ettik.
0: Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran'da zor duruma düştüğünü açıklaması Trump'la Avrupa arasındaki gerilimi iyice artırdı. Amerika Almanya'daki 5000 askerini çekme kararı aldı. Ardından Trump Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara %25 tarife uygulayacağını duyurdu.
4: Like pirates. We're sort of like pirates.
0: İran savaşı ABD ve Avrupa arasındaki çatlağı büyütürken İran'da da savaşın olumsuz etkileri devam ediyor. ABD İsrail tarafından daha önce İran'a atılan ancak patlamayan mühimmat infilak etti. 14 İran askeri can verdi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalamayı sürdürdü. Müslüman toplumunun yanı sıra Hristiyanlara da zulmeden İsrail ordusu ülkenin güneyindeki manastır ve rahibe okulunu yıktı.
2: Bu arada değerli izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump İran'ı da tehdit etmeye devam ediyor biliyorsunuz. İran eğer yanlış ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi Trump. Ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Trump'ın korsan gibi sözlerine bakın nasıl tepki gösterdi. ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyon devam ediyor. ABD Başkanı Trump Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a tehditler savurmaya devam etti. İran eğer yanlış davranır ya da kötü davranırsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. Trump İran'ın ABD'ye ilettiği yeni teklif hakkında sosyal medyadan da açıklama yaptı. Planı yakında inceleyeceğini söyleyen ABD Başkanı İran'ın teklifinin kabul edilebilir olacağını hayal bile edemediğini, zira İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini söyledi. ABD'nin Hürmüz Boğazı etrafında uyguladığı abluka için bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz ifadelerini kullanan Trump, İran için kimsenin lider olmak istemediği tek ülke yorumunda bulunmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Trump'ın korsan gibi sözlerine yanıt verdi. Bu uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiğini aktardı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi. Merak edilen bir diğer konuysa deniz ablukasının Tahran yönetimine olan faturası oldu efendim. Pentagon'un savaşın maliyetine ilişkin tahminlerini paylaşan bir yetkili, ablukanın petrol geliri açısından İran'a yaklaşık 4.8 milyar dolara mal olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Şimdi Trump kendi söylemiş, işte o bölgede korsan gibiyiz diyor. Ama gelin biz gerçekten o korsancılık faaliyetlerine imza atan o terör devleti İsrail'e bakalım. Çünkü Gazze yolunda alıkonulan 59 Sumut aktivisti biliyorsunuz Türkiye'ye döndü. Anlattıkları ise adeta dehşete düşürdü. 59 aktivist İsrail güçlerinin kendilerine plastik mermilerle saldırdığını, kötü muameleye maruz kaldıklarını ve günlerce zor şartlarda tutulduklarını söyledi efendim. İsrail saldırısında 31 kişi yaralandı biliyorsunuz ki görüntüler de var. Kafası, gözü, başı yaralanlar var efendim. Şimdi bazı aktivistlerdense maalesef hala haber yok. Tüm yaşananlara rağmen Sumut filosu gönüllüleri hala yolculuğuna devam ediyor efendim. Bu yolculuk bitmedi, Gazze için yeniden yola çıkacağız diyenler de var. O mesajı da veriyorlar. Şimdi dünden bugüne neler yaşanmış kısaca bir bakalım.
5: Özgür Filistin, nehirler denize, özgür Filistin.
0: Özgürlük sloganları attılar, direniş mesajı verdiler. İsrail saldırısında alıkonulan küresel Sumut aktivistleri İstanbul'a geldi.
6: Kudüs özgür olana kadar yolumuza devam edecek miyiz?
5: Evet!
0: 18'i Türk, 59 aktivist İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Sumut aktivistleri gördükleri insanlık dışı muameleyi anlattı.
7: Her yer dikenli tellerle çevriliydi. Etrafımızda silahlı kişiler vardı ve bize hayvanmışız gibi davrandılar.
8: Bize plastik mermiyle saldırdılar. Yaralananlar oldu. Teknelerimize baskın yaptılar. Bizi büyük bir konteyner gemisine götürdüler ve oraya yerleştirdiler. Geceleri çok soğuktu. Çok rahatsızlık.
0: İsrail askerleri aktivistlerin kıldığı sabah namazına engel olmaya çalıştı ancak Müslüman olmayan diğer aktivistler askerlere direndi.
9: Sabah namazını kılarken arkadan gümbür gümbür kapılar kırıldı ve askerler içeri giriyorlardı. O yürekli insanlar 100 tanesi ayağa kalktı askerlerin önünde. Bizim namazımızın bölünmemesi için siper oldular. Şimdi onlardan 2 tanesinin orada olmasını bir Müslüman olarak ben hazmedemiyorum.
0: İsrail işkenceleri sonucu 31 aktivist yaralandı. Filistin gönüllülerinin yüzleri tanınmaz hale geldi. Tedavileri devam ettiği için ilk kafileyle Yunanistan'dan ayrılamayan 2 aktivistin bugün serbest kalması bekleniyor. İsrail tarafından kaçırılan Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin durumları ise belirsizliğini koruyor.
9: Dört arkadaşımız çok kötü darp edildi ve onları önce bırakmayacaklardı. Yunanistan'da bizi bıraktıkları zaman o 34 taneden 32 tanesini belki bizim Yunanistan'daki kararlılıkla hiçbir yere gitmiyoruz kararlılığımızla teslim ettiler. Ama 2 tanesini teslim etmediler. Hala bizim ruhumuz orada.
0: İsrail barbarlığına rağmen 31 gemi daha Gazze için Akdeniz'de. 11'i Türk, 200'den fazla aktivist Filistin'in özgürleşmesi için yeniden harekete geçmeyi bekliyor.
10: Önümüzdeki günlerde diğer ülkelerin limanlarından katılımlarla bu filo daha da büyüyerek devam edecektir. Şu an hem karadan hem de denizden İsrail'in bu hukuksuz ablukasına karşı, işlemiş olduğu insanlık suçlarına karşı, işlemiş olduğu soykırıma karşı dünya vicdanı Gazze'ye doğru hareketine devam ediyor.
0: İstanbul'a gelen yerli ve yabancı aktivistler Türk hükümetine girişimleri nedeniyle teşekkür etti. Sumut aktivistlerinin maruz kaldığı işkenceler İsrail barbarlığına karşı Türkiye'de açılan kamu davasına eklendi. Adli tıpa götürülen aktivistlerin ifadeleri alındı.
2: Efendim şimdi Almanya'ya bir gidelim, orada çünkü İslam düşmanlığı yapıldı ve bir cami hedef alındı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camiye gece yarısı çirkin bir provokasyon düzenlendi maalesef. Saldırganlar caminin duvarlarını önce tahrip ettiler, ardından avluya kan döktüler ve hilal sembolünün üzerine domuz kafası bırakmışlar. Tabi sabah namaza gelen cemaat gördükleri karşısında da adeta şoke oldu.
0: Camiyi tahrip ettiler, duvarına domuz kafası bıraktılar. Almanya'da İslam düşmanları yine sahneye çıktı. Bavyera eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camiye çirkin saldırı düzenlendi. Saldırı gece yerel saatle 4.30 sularında gerçekleşti. İslam düşmanları caminin 1,5 metre yüksekliğindeki mermer duvarını tahrip etti, avlu ve duvarlara kan döktü, hilal sembolünün üzerine domuz kafası koydu, saldırganlar olayın ardından camiden uzaklaştı. Camiye yönelik çirkin saldırı sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edildi. Müslümanlar İslam düşmanı saldırganların cezalandırılmasını istiyor. Alman polisi ise provokasyon hakkında soruşturma başlattı.
2: Şimdi efendim tabii ki esefle kınıyoruz. İnşallah sorumlularda bulunur. Tamamen bu böyle şiddet ve ne derler, ne suçu derler buna, şimdi unuttum, sabah sabah. Efendim İlker'im, aynen öyle, İslamofobi kesinlikle. Şöyle sevgili izleyenler, şimdi ülkemize dönelim. Yani içte neler oluyor ona bakacağız. Mesela ihracatta sevindiren rakamları Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat açıkladı. Ekonomide o sevindiren tabloyu bir ekrana getireceğiz. Şimdi Türkiye Nisan ayında ihracatta tarihi bir başarıya imza atmış. Küresel zorluklara rağmen gelen rekor dikkatleri de bir kez daha üretim gücüne çevirdi haliyle. Üretim demişken de geçen iki gün önce işçi bayramıydı efendim. İşte bakın, alın teriyle ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkıda bulunan işçilerimizi de tekrardan buradan sevgiyle yad etmiş olalım efendim. İzleyelim haberimizi.
0: Nisan 2026 Türkiye için ihracatta zirvenin adı oldu. Son 53 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
11: Birçok rekorların paramparça edildiği harika bir Nisan ayı ihracat tablosu karşımızda.
0: Türkiye İhracatçılar Meclisi Ordu Üniversitesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
11: Nisan ayındaki ihracat artışımız hem oran olarak hem mutlak değer olarak son 53 ayın Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu.
0: Enerji krizi, artan emtia fiyatları, tüm bu zorluklara rağmen üretim durmadı, ihracat hız kesmedi.
11: 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Aralık ayındaki 26,3 milyar dolardan sonra en büyük artış. Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamlarına baktığımızda son bir yılda 5 kere rekor kırmışız.
0: İthalatta ise kontrollü bir yükseliş var. %3,1'lik artışa rağmen dış ticaret açığında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Açık %29,8 oranında azaldı. İhracatın lokomotifi yine Avrupa oldu. En fazla artış 476 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleşti. İthalattaysa tablo farklı. En çok artış Çin'den gelirken en belirgin düşüş Rusya Federasyonu'nda kaydedildi. 2026'nın ilk 4 ayında en çok ihracat yapılan ülkelerde netleşti. Listenin ilk sırasında Almanya yer aldı. Onu Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa izledi.
12: Uzun yıllardan sonra ilk kez bütün sektörlerimiz artı yazdı. İkinci rekor 25 milyar doların üzerinde bir rakam. Bunda takvimin etkisi de oldu, paletin etkisi de oldu. Ama hep söyledik, çift rakamlı bir şekilde artıralım, büyütelim, ihracatı yukarılara doğru taşıyalım. Hep %10 üzerinde söylüyordum hep konuşmalarımda. %20'nin üzerinde de olunca çok da güzel oldu.
0: Türkiye küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen üretim ve ihracat gücüyle yoluna kararlılıkla devam ediyor.
2: Şimdi yine şöyle, hani derler ya, koltuklarım böyle, koltuk altımız kabardı, hani bizi mutlu etti. Mesela bir anne ve baba çocuğu üniversite kazandığında o duyguyu yaşar. Bu haberde de Türk halkı olarak da o duyguyu yaşayacağız hiç kuşkusuz. Geleceğin savaş teknolojisi artık sadece filmlerde değil efendim. Türk mühendislerinin de ellerinde yükseliyor. Roketsan'ın geliştirdiği lazer silah sistemi Alka gerçekleştirdiği bu test atışında hava hedefini adeta gökyüzünden sildi. İzleyelim onları.
0: Türk savunma sanayi, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir teknolojiyi daha sahaya sürdü. Roketsan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yönlendirilmiş enerji silah sistemi Alka hedefi tam isabetle vurdu. Atışlı test faaliyetleri kapsamında Ankara'da görücüye çıkan Alka havada süzülen hedefi saniyeler içinde takibe aldı. Işık hızıyla gönderilen enerji yüzmesi hedefi gökyüzünde etkisiz hale getirdi. Alçak irtifa hava savunma konseptine yeni bir soluk getiren sistem, özellikle drone, İHA ve benzeri hava tehditlerine karşı sıfır maliyetli ve yüksek hassasiyetli bir koruma kalkanı sağlıyor. Yerli mühendisliğin gücüyle gökyüzü artık daha güvenli, geleceğin teknolojisi Alka, Türkiye'nin savunma duvarındaki en parlak tuğlalardan biri oldu.
2: Tebrik ediyoruz mühendislerimizi ve biz devam ediyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin efendim St. Petersburg'da Rusya'daydı. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplamış ve okul güvenliğiyle ilgili alınacak önlemler konusunda da böyle önemli satır başları söylemiş. Onları ekranlara getireceğiz. Bir kere okullarda artık kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin geçici bir tedbir olduğunu belirtti. Yani okul güvenliği için bu konularda eğitilmiş farklı bir kadro ihdas edilmesini savunduklarını söyledi. Yani polis değil de hani okul güvenliği için eğitilen farklı bir birim. Ondan herhalde bahsediyor. Detaylara bakacağız. Ayrıca Sayın Bakan Tekin 12 yıllık zorunlu eğitim ve ara tatiller konusunda da açıklamalarda bulundu. Tabii daha net değil ama gelecek yıl çocuklar daha uzun tatil yapabilirsiniz.
13: İyi dersler!
0: Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sisteminde köklü değişiklikler hazırlanıyor. Ara tatillerin kaldırılmasından zorunlu eğitim süresinin tartışılmasına kadar birçok başlık masada. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, St. Petersburg dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemlerinde olduğunu söyledi.
14: Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı 2 hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erken almış olacağız. Böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
0: Ancak gündemin en sıcak başlığı güvenlikti. Siverek ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan okul saldırıları sonrası okul güvenliği en öncelikli madde haline geldi. Bakan Tekin okul polisi kavramına yeni bir soluk getireceklerini belirtti.
14: Okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi geçici bir tedbir. Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibariyle bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz. Davranışları, ilgi alanları, belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.
0: Bir diğer konuysa 12 yıllık zorunlu eğitim. Bakan Tekin çocukların 25 yaşına kadar sistem içinde tutulmasını eleştirerek uluslararası örnekler ışığında eğitim süresinin kısaltılabileceğinin sinyalini verdi.
14: İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz. 15 yaşında Harvard'a gitti, Oxford'a girdi diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Dolayısıyla ben zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerde dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz.
0: Bakan Tekin yüksekokul fiyatları ile ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul olduğunu söyledi. Bu okulların farklı olanaklar sunduklarını belirterek biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz dedi.
2: Şimdi efendim eğitim demişken Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından biliyorsunuz artık evlerdeki o silahlara yönelik önlemler de yenileniyor. Hatırlayın o son Kahramanmaraş camisi eski emniyet müdürü babasının böyle silahlarıyla boy boy fotoğraf veriyordu. Ki babası ne diyordu ya benim işte kilitli sandıkta silahlarım ama öyle olmadığı da ortaya çıktı. Tabii hem sorumsuz anne hem bu sorumsuz baba da zaten tutuklandılar biliyorsunuz. Şimdi bu kapsamda sevgili izleyenler ruhsatlı silah olanların silahlarını evlerinde kilit olan yerlerde saklamaları zorunlu olacak. Fakat ben burada kafamda bazı soru işaretleri var. Yani herhalde yetkililer evlere girip denetim yapacak. Yani buradan onu anlıyoruz. Bir detaylara bakalım.
0: Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının ardından evlerde bulundurulan silahların muhafazasına ilişkin yeni önlemler yolda. Yeni düzenlemeyle ruhsatlı silah saklama koşullarına dair daha somut kararlar alınacak. Silahlar evlerdeki kilit olan yerlerde saklanacak. Bu sayede çocukların silahlara ulaşımının engellenmesi hedefleniyor. Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda adım atılması da gündemde. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda 14 yaşındaki saldırgan emniyet müdürü olan babasının tabancalarını kullanmıştı. Emniyet müdürü baba silahları kilitli bir sandıkta muhafaza ettiğini söylemiş ancak saldırgan oğlu sosyal medya hesaplarında defalarca silahlarla poz verdiği fotoğrafları ele geçirilmişti. Emniyet müdürü baba

0: ön plana çıkan yerli milli savunma ürünlerimizi geliştiriyor ama İstanbul'un göbeğine sizi Beykoz'a bir götüreyim. Çünkü vatandaşlar nereden nereye şimdi ellerinde bidonlarla su kuyruğunda bekliyor. Evet, yani 90'lı yıllara geri dönmüş durumda o bölgede yaşayanlar. Tabii bunun sebebi kuraklık değil. Çok şükür kuraklıktan bahsediyorduk. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de biliyorsunuz kuraklık nedeniyle yine altyapısızlık yüzünden uzun kuyruklar oluyordu böyle su tankerlerinin önünde. Fakat bu kışın, baharda özellikle, hatta bugün yarın hala yağışlar var. Yani bolluk bereket içinde barajlar dolacak sağ salim. Can su yoldu barajlara bu yağışlar İstanbul'da. Fakat İSKİ'nin 5 gündür gideremediği arıza yüzünden bu uzun kuyruklar. Mesela Gümüşsuyu Mahallesi'ne gidelim. Orada adeta, dedim ya, 90'lı yıllara geri dönüldü. Evinde kombisi bozulan mı dersiniz? Abdest alamayan, böyle abdest almak için hatta yağmur suyu biriktirenler de var. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. 90'lara bir geri dönelim efendim.
1: Dijital çağın yapay zekanın zirvesinin konuşulduğu megakentte Beykoz Gümüşsuyu sakinleri için zaman adeta 30 yıl geriye aktı. İSKİ şebekesindeki arıza mahalleyi 90'lı yılların su kuyruklarına mahkum etti.
2: Yani affeden, tuvalete gitmeye korkuyoruz, yemek yemeye korkuyoruz. Ben namaz kılan bir vatandaş olarak abdest alıyorum. Ben gece yarısı uyandım, içme suyla abdest alıyorum. Yemin ediyorum yatmıyorum ya.
1: Tam 5 gündür musluklardan tek damla su akmıyor. Evlerde kombiler arıza verdi, hijyen bitti. Temel ihtiyaçlar çileye dönüştü. Çaresiz kalan vatandaşlar yağmur sularını biriktirerek ya da marketlerden aldıkları içme sularıyla abdest alarak günü kurtarmaya çalışıyor.
3: Yağmur suyunun tuvaletleri kullanıyoruz. Abdest suyunu vakıflardan getiriyorum suyu.
1: Mahalleli öfkeli, İSKİ'nin çağrı merkezinden her seferinde farklı bir saat verildiğini söylüyor.
4: 5 günden beri mağduruz. Yani 90'ları yaşıyoruz yani. Böyle bir şey yok. Millet yani bak, bu hiçbir şey yani. Bir saat önce sen burayı görseydin bidon böyle. Bu ikinci gelişi, doğru mu? İSKİ'yi arıyoruz. Saat 1'de diyor. Su geliyor. Ondan sonra tekrardan aranıyor. Akşam 19'da diyor geliyor. Bekliyoruz. Yani tamam, yalan konuşuyorsun da kardeşim, gerçekçi olun da.
1: İSKİ kaynaklı kriz derinleşince devreye Beykoz Belediyesi girdi. Mahalleye sevk edilen belediye tankerleri susuzluktan kırılan vatandaşın bir nebze de olsa nefes almasını sağladı. Tankerlerin başında oluşan o uzun kuyruklarsa İstanbul'un hafızasındaki eski acı görüntüleri yeniden canlandırdı.
0: İnşallah en kısa sürede sorun giderilir efendim İSKİ tarafından. O mahalle sakinleri de derin bir nefes alır. Yani su hayat gerçekten ve temizlik imandan gelir diyoruz. İnsanlar görüyorsunuz kişisel bakımlarını, ev temizliğini veya giderleri böyle dışarıdan tankerlerden topladıkları sularla yapıyorlar gerçekten. Yani zamanda kısa bir yolculuk yapmış olduk. Şimdi futboldan bir haber verelim ama ben aslında bugün Galatasaray'ın böyle şampiyonluk haberlerini veririz diye tahmin ediyordum. Mesela yurt genelinde farklı yerlerde coşku tavan yaptı, taraftarlar bakın nasıl sevindi diye bir haber veririz diye tahmin ediyordum. Fakat dün Galatasaray biliyorsunuz şok bir mağlubiyet aldı Samsun deplasmanında. Artık hani ne diyelim, şampiyonluğu bir hafta erteledi. Fakat şimdiki haber başka bir takımın başarısıyla alakalı. O da Ahmet Spor efendim. Birincilikte biliyorsunuz Erzurumspor şampiyon olmuştu ve Süper Lig'e çıktı. Tebrik ediyoruz Dadaşları. Ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım da netleşti. O da kim? Dediğim gibi Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalan Ahmet Sportif Faaliyetler. Bu maçın ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi efendim. Birincilikte Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım da belli oldu. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalan Ahmet Sportif Faaliyetler 74 puan ve avarajda ikinci sırada yer alarak Süper Lig'e çıktı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Ahmet Spor taraftarları sahaya inerek futbolcularla birlikte kutlama yaptı ve coşkulu anlar güne damga vurdu. Uzun yıllardır beklenen Süper Lig hasreti de sona ererken oyuncular ve taraftarlar tarihi başarıyı birlikte kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptı paylaşımla Ahmet Spor'u tebrik etti. Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı temsil edecek olan tüm Ahmet Spor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Tabii sevgili izleyenler, alt ligden 3 tane takım çıkıyor. Erzurum Futbol Kulübü ile Ahmet Spor

0: çıktı. Bir takım daha çıkacak. Bakalım o kim olacak? Merakla bekliyoruz ama yani ben bir futbol sever olarak şehir takımının çıkmasını istiyorum. Yani semt takımları değil, şehir takımları çıksın ki böyle rekabet, taraftar ön planda olsun. Futbolun meyvesi taraftardır biliyorsunuz. Güzel statlardır ama şimdi yanlış anlamayın. Hani böyle semt takımı çıkınca örneğin Karagümrük şu an ligin sonuncusu zaten büyük ihtimalle düşecek. Karagümrük semt takımı maçlarına 100 kişi gidiyor gitmiyor. Stadı yok, Olimpiyat stadında oynuyor. Yani seyir zevki kötü maçlar oluyor şehir takımı olmazsa. O yüzden ben söylüyorum, yoksa hiçbir takıma art niyetimiz yok. Herkese aynı uzaklık, aynı yakınlıktayız efendim. Hani futbol sever gözüyle baktık. Şimdi fazla uzatmayalım. Az önce dedim ya, bereketli bir sezon geçiriyoruz yağış bakımından. Mayıs ayına girildi. Ama Mayıs'ta kar yağar mı demeyin, yağıyormuş, onu da gördük. Türkiye'nin birçok noktasında kış geri döndü efendim. Kar yağışı nedeniyle böyle Doğu Anadolu bölgesinde birçok yer beyaza bürünmüş durumda. Doğuda metrelerce kar ulaşımı da aksattı. Bazı vatandaşlar tabii ki bu sürpriz karşısında o manzaranın da keyifle tadını çıkardı efendim. Öte yandan hortum ve sel görüntüleri de vardı ülkemizde.
1: Takvimler Mayıs'ı gösteriyor ama manzara kıştan farksız. Yurdun dört bir yanında kar yeniden yüzünü gösterdi. Bahar yerini beyaz örtüye bıraktı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı köylerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca süren yağış sabaha kadar devam etti. Yeşile bürünen doğa sabah saatlerinde bembeyazdı. Vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı. Karabük'te bahar ortasında kar yağdı. Yüksek kesimlerde oluşan manzaralar görenleri hayran bıraktı. Bazı vatandaşlarsa karın keyfini piknik yaparak çıkardı. Ordu'da da kar aniden bastırdı. Kısa sürede etkisini artıran yağış Kabadüz ilçesinde yer yer 25 santimetreyi buldu.
2: İşte nasıl 25 santim kar mı olur diyorsunuz ya. Aha işte burada. Meyveler bitti. Yüksek kesimlerde fındıkların işi de.
1: Tokat'ta yağan kar doğayı adeta masal diyarına çevirdi. Hafta sonunu fırsat bilenler beyaz örtünün tadını çıkarmak için doğaya akın etti. Kastamonu'daysa kış hala hüküm sürüyor. Ilgaz Dağı ve çevresi aylardır kar altında. Beyaz örtü bir türlü erimedi. Bolu'da da bahar yüzünü gösteremedi. Yaza sayılı günler kala kış şartları etkisini sürdürdü. Başkent Ankara'da da benzer görüntüler vardı. Çubuk ilçesindeki Aydos Yaylası'nda hava sıcaklığı düşünce kar yağışı başladı. Yozgat kent merkezinde de kar etkili oldu. Çatılar, ağaçlar ve yollar kısa sürede beyaza büründü.
3: Baktık her taraf kar yağıştaydı. Bembeyaz olmuştu. Biz de şaşırdık nasıl olduğundan dolayı ama Allah'ın takdiri işte.
1: Doğu Anadolu'da ise karla mücadele devam ediyor. Van'ın Başkale ilçesinde 3 metreyi bulan kar yolları kapatmıştı. Günler süren çalışmaların ardından ulaşım yeniden sağlandı. Ağrı'dan gelen görüntüler adeta kutupları aratmadı. Soğuk hava etkisini sürdürdü. Kar erimedi. Ortaya çıkan manzara Antarktika'yı andırdı. Sadece Doğu ve Karadeniz değil, Kocaeli'de de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Hafta sonu kar görmek isteyenler bölgeye akın etti. Artvin'de ise umutlu bekleyiş yeniden başladı. 31 Aralık 2025'te yaşanan çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Ardanuç ilçesinde meydana gelen olayda 6 çoban ve 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı. 3 kişi kurtulmuş, 2 çoban hayatını kaybetmişti. Risk nedeniyle ara verilen çalışmalar havaların düzelmesiyle yeniden başladı. 13 kişilik ekip bölgede arama yapıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ise sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağmur sele neden oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

0: Sevgili izleyenler, hem Ülke Televizyonu hem de Kanal 7 ekranlarında an itibarıyla canlı yayındayız. Ülkede manşetlere bakıyoruz ve şu an yazılı basında hangi haberler ön plana çıkmış, onları beraber okuyacağız bu saat diliminde. Arkamdaki dijital ekrandan düzeltiyorum. Hürriyet gazetesini bir büyüteyim. Elimde de zaten gazete mevcut. Şöyle sür manşete baktığımda spor haberleri var. Özellikle kadın voleybolunda yine tarih yazıyoruz efendim. Çünkü şöyle Türkiye'de düzenleniyor. Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda voleybolda CEV Kupası, yani Uluslararası Şampiyonlar Ligi gibi. Futbolun Şampiyonlar Ligi diyelim. Avrupa'nın en büyük takımı belli olacak ve finalde iki Türk takımı karşılaşacak. Yarı finaldeki rakiplerini yendiler. Kim onlar? Tabii ki Eczacıbaşı'yla Vakıfbank efendim. Final maçı bugün saat 20'de oynanacakmış. Onu da söyleyelim. Kim kazanır? Ortada tabii ki çekişmeli bir maç olacak gibi duruyor. Hemen yana baktığımızda Nefes Nefese diye bir haber var. Galatasaray Samsun'da 4-1 kaybetti. Şampiyonluk planlarını haftaya erteledi. Haftaya Galatasaray evinde Antalya Spor'u konuk edecek efendim. Fenerbahçe'de dün hata yapmadı. Başakşehir'i 3-1 yendi. Yani ikinciliği hemen hemen zaten garanti Fenerbahçe'nin. Ya Fenerbahçe mucize bekliyor. Antalya Spor işte çelme takacak. Son hafta Galatasaray yenecek ama Fenerbahçe lider olsaydı bunlar olabilirdi ama Galatasaray bu hataya düşmez diye ben tahmin ediyorum. Onu da söyleyelim. Dün Fenerbahçe'nin 3 golünü de Talisca atmış efendim. Hat-trick yapmış yani ama tabii Fenerbahçelilerin hepsi şöyle diyor konuştuğum. Tamam 3 gol attın ama geçen hafta keşke penaltı yazsaydın diyorlar Galatasaray'a karşı. Önemli olan da o maçtı zaten. Bakalım başka hangi haberler var sürmanşette. Mesela Tık Tık'ın kadınları 36 kızı okutuyormuş. Bir oluşum var efendim. Onunla ilgili bir haber var. Ürgüplü 18 kadın gönüllünün kurduğu Tık Tık Kadın Emeği Kooperatifi'nin 10 yıldır işlettiği minik restoran 36 üniversiteli kıza bakın can suyu oluyor, burs veriyormuş, ne güzel. Restoran adını bölgenin meşhur Tık Tık mantısından alıyormuş. Yani Tık Tık derken böyle kapıyı çalma Tık Tık değil. O bölgede meşhur bir mantı var. Onun adı da Tık Tık mantısıymış efendim. Restoranı işleten kurucu ekipteki Sevil Halıcı Ayhan, burayı 10 yıl önce 18 gönüllü kadınla kurduk. Ürgüp yemekleri unutulmasın istiyoruz. Amacımız buranın kızlarına da burs vermek. Şu an 36 üniversiteli kızımıza burs veriyoruz demiş. Harika. Yani ceketimizi ilikliyoruz ve ayakta alkışlıyoruz bu örnek davranışları. İnşallah da dediğimiz gibi farklı projelere de yelken açarlar, örnek olurlar. Bakalım başka hangi haberler var. Alta doğru indiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 çocukta bakın nasıl haklı çıktık diyor. Çünkü yapılan istatistikler efendim ilerleyen yıllarda mesela bir 30-40 yıl sonra Türkiye'nin nüfusunun yani şu an 85 milyonsak böyle 50'lere düşeceği yönünde. Dünya nüfusu zaten düşecek öyle gözüküyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da aileyi güçlendirmek ve nüfus artış oranını yükseltmek amacıyla hazırlanan yeni vizyon belgeselini tanıttı. Ve 3 çocuk çağrılarımızın haklılığını ispat etmiş olduk dedi. Bu arada onu da söyleyelim. Milli Aile Haftası da artık Mayıs ayının böyle hep son haftasında kutlanacak bu yıldan itibaren. Ve çifte bayram gibi bir şey olacak çünkü bu Mayıs ayının son haftasında Kurban Bayramı da var biliyorsunuz efendim. Yaktı orman için 42 milyon lira ödeyecek. Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille ormanın yanmasına neden olan 21 yaşındaki MS 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üstelik de 43 milyon Türk lirası zararı da ödeyecek. Nasıl ödeyecek? 28 Temmuz 2024'teki yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 dönüm Kızılçam ormanı kül olmuştu. O sorumsuz MS Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan ceza aldı ve 43 milyon Türk lirası için icra takibi yapılacak. Yani bu arada Haziran da geliyor. Haziran'dan itibaren hava sıcaklıkları iyice kendini gösterecek. Güneş dik konuma gelecek ülkemizde. Mesela ormanlara girişler çıkışlar büyük ihtimal yasaklanacak yine belli genelgeler doğrultusunda. Ama böyle korsan bir şekilde hadi piknik yapayım şöyle yapayım böyle yapayım diye ormanlara girip orada metal çataldır, bıçaktır, cam şişedir onları unutanlar. Tabii bu da insan kaynaklı orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Bakalım. Kulağınıza küpe olsun efendim bu haber. Yani 43 milyon Türk lirası para cezası, bakın dile kolay. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne geçtik. Sürü manşette Cimbom Samsun'da darmadağın, Fenerbahçe yarıştan kopmadı. Trabzonspor evinde 1-1 berabere kaldı Göztepe ile. Dünün aynı anda başlayan maçlarının skorları böyleydi efendim. Dün 20'de başladı tüm maçlar. Biz devam edelim, hemen altı indiğimizde Depozito'da kanun konuşur diye bir haber var. Onun detayını okumak istiyorum size. Ev sahibi kiracı arasındaki depozito krizi büyüyor. Kanun çözümü net ortaya koysa da uygulanmıyormuş. İade süreci çoğu zaman davayla sonuçlanıyor. Tartışmaya son nokta bakalım koyulacak mı? Yeni borçlar kanununa göre temel kural depozitonun bankada bir vadeli hesaba ortak yatırılması şeklinde. Kira sözleşmesi bittiğinde mülkte bir zarar ziyan yoksa ortaya çıkan vadeyle birlikte buradaki miktar kiracının olur. Ev sahibi ne depozitodan ne de vade farkıyla oluşan tutardan bir şey talep edebilir. Uygulamada ise tarafların hepsi sözleşmeye bakıyor. Kira sözleşmesinde depozito verildiği şekilde tahliye halinde zarar yoksa aynen iade edilecektir yazıyorsa, İlk kiracılık döneminde ne kadar ödendiyse o iade edilir. Bu şekilde madde yoksa depozito tahliye tarihindeki kira bedeli neyse o değerde iade edilir diye bir haber söz konusu efendim. Yani yeni bir eve girdiniz, 20 bin lira bir depozito verdiniz, kira da zaten 20 bin lira. Çıkarken o 20 bin lirayı duruma göre ya 20 bin lira olarak alacaksınız ya da o 20 bin lirayı ev sahibi efendim bankaya vadeye koyacak. Çıkarken bakacak evinde hasar var mı, oradan belki kesecek depozitodan, yoksa da vadeli bir şekilde faiziyle vermiş olacak kiracı, eğer kiracı evden çıkıyorsa. Ama bazen şu da oluyor, ben duyuyorum ve biliyoruz da efendim, kiracı da diyor ki ya bu ay kirayı vermeyeyim, depozitoya sayın diyor. Hani son ay çıkacak ama içeride nasıl olsa depozitom var, ben kirayı vermeyeyim diyor. Aslında kiracı ile ev sahibinin de o işine geliyor. Ev sahibi de hani cepten 20 bin vermektense tamam bu ay kirayı verme diyor. Yani arada böyle her iki tarafta anlayışlı yaklaşırsa efendim orta yol her daim bulunur. Hiç kuşkusuz. İnsanlar ne demişler? Böyle konuşa konuşa anlaşır. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Bir yandan da hızlanalım. Şampiyonluk için Samsun'a giden Galatasaray bozguna uğradı. Fenerbahçe samba yaptı. Yani Brezilyalı futbolcu 3 gol atınca öyle bir başlık atılmış. Bu arada şampiyon Türkiye şimdiden belli. Voleybolda az önce söyledim efendim. CEV Kupası finalinde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak. İtalyan rakiplerinin ikisi de 3-2'lik skorla devirdi ve dev final bugün saat 20'de oynanacak. Vallahi bu maç izlenir. Yani voleybol severleri izlesin. Sadece voleybol severler değil, keyifle gururla izleyelim. Spor severleri de yakından ilgilendiren bir haberdi bu. Bu arada Ahmet Süper Lig'e çıktı haberi de yine burada var. Üçüncü takım kim olacak? Esenler Erok Spor da gelebilir, onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti ya hani benim eski formasını giydiğim takımım diye. Ondan sonra da zaten Esenler Erok Spor hızlı yükselişine devam etti. Bakarsınız yani İstanbul'un bir ilçesi, semti. Eyüp Spor gibi, Karagümrük gibi Süper Lig'e çıkabilir mi? Çıkma ihtimali yüksek zaten. Onu da söyleyelim ve devam edelim. Başka hangi haberleri okuyabiliriz? Özel'in VIP saltanatı belediye kasasındanmış efendim. O haberin detayına şöyle bir bakalım. CHP'de neler oluyor? Aldı başını gitti. İnanılmaz iddialar var. Mide bulandıran iddialar var efendim, şaşırtan iddialar var. Bunların birçoğu da aslında kanıtlanan iddialar. Efendim İlkerim, araya gideceğiz ama hızlıca şunu okuyayım o zaman. CHP yalanladı, Özkan Yalım'ın şoförü ise skandalı itiraf etti. Özgür Özel'in VIP aracının faturası belediye kasasından ödenmiş efendim. Bunun da yine belgeleri kanıtlanmış her daim. Şimdi sevgili izleyenler, iki gazetemiz kaldı. Bir sonraki dilimde onları okumaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir virgül koyuyoruz ama biz Kanal 7 ekranlarına veda ediyoruz. Saat başında Ülke Televizyonu ekranlarından Ülke'de hafta sonu programının pazar kuşağına devam edeceğiz. Yani Kanal 7'de bizi izlemeye başlayanlar izlemeye devam etmek istiyorsa lütfen Ülke TV'yi açsın saat 8'de. Hem farklı haberlerle hem de sizden gelecek enerjik güzel böyle pazar mesajlarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden ne diyoruz? 8'de görüşmek üzere efendim.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Bakan Şimşek, Nisan ayında 25,4 milyar dolar olan yıllık ihracatın 275,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kırdığını açıkladı. Çok uluslu şirketleri Türkiye'ye çekmek için nitelikli hizmet merkezi modeliyle yurt dışı kazançlarına vergi teşviki getiriliyor. 5G teknolojisi, yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresiyle üretimde insan hatasını minimize ederek sanayide sıfır hata dönemini başlatıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 45,20, avro 53,04, gram altın 6703, çeyrek altın 11.032 lira. Brent petrol 114 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.442 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Reklam.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına

Güzel şarkı. Evet. Selam olsun efendim, sevgiler saygılar. Aşkın yayın hali Ebru'lu. İşte başladı radyo yerimizde. Aşkın sesi ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Bu güzel şarkılar gibi birçok şarkıyı beraber dinleyeceğiz. Yine bugün de çok şükür nasip oldu. Yine beraberiz. Ve yine şu önümüzdeki zaman dilimini renk cümbüşü Ebru'lu'ya beraber boyayacağız. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Radyo 7'de devam ediyor sevgili Can Bağları. Aşkın Yayın Hale Ebruli'de. İyi insan, aklından hiç kötülük geçirmeyen saf insan değildir. Yok. İyi insan, her kötülüğün farkında olup iyiliği seçen, tercih

Ercan Turgut'u dinleyince bir nostalji daha gelmeli gibi hissettim ve bir tane daha hemen şöyle hazırladım efendim. Çok yumuşacık güzel bir eser daha. Günümüzden geçmişe en güzelleri, en iyileri her zaman olduğu yerde tabii ki Radyo 7'de ve Aşkın Yayın Ali Ebru'lu farkıyla. Şöyle Funda'nın o güzel eserini dinleyelim. Çaresizim diyecek de Rabbim hiçbir konuda, hiçbir zaman sizleri çaresizliğe düşürmesin inşallah hiçbirimiz.

ne dediğine takılma. Takılmamak lazım sevgili Can Bağları. Onlar bizim yaptıklarımızın iyi olup olmadığına değil de daha çok neye dikkat ediyorlar şu günümüzde? Kendilerine faydası olup olmadığına daha çok bakıyorlar. Aşk olan. O yüzden takılma. Takılma.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sakarya-Bilecik yolunun 24-26. kilometreleri, Muğla-Marmaris Ayrım Ortaca yolunun 52-53. kilometreleri, Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle

0: 275,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kırdığını açıkladı. Çok uluslu şirketleri Türkiye'ye çekmek için nitelikli hizmet merkezi modeliyle yurt dışı kazançlarına vergi teşviki getiriliyor. 5G teknolojisi yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresiyle üretimde insan hatasını minimize ederek sanayide sıfır hata dönemini başlatıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo yedi. Reklam.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
2: Reklam.

olmayınca olmuyor. Ne güzel, ne kadar naif bir eser değil mi efendim? Orhan Akalmaz'ın o güzel yorumuyla dinledik. Şimdi de Ekrem Düzgünoğlu'na geçiyoruz Radyo 7'de. Küsmek ve darılmak. Bunun için daha kolay bulunur. Bahaneler aramaya gerek yok aslında. Sevmek ve sevilmek için çareler aramak çok daha âlâ, çok daha güzel. Sevmek ve sevilmek için aşkı.

hepsi de huzuru olmayanlardan, değil mi, kaynaklanır. O yüzden en büyük huzur nedir diye soracak olursan şunu derim: huzurunu bozanlardan uzak dur. Uzak dur. Mesafeli ol. Olabildiğince. Aşk olun.

Deniz Toprak yine çok sevdiğimiz o naif seslerden biriydi ve Söndürdün Beni sizlerle birlikte oldu. Ve devam ediyoruz yine çok sevdiklerimizden biri Emrah'la Radyo 7'de. Cancağızım nereye kaçarsan kaç, nereye kaçarsan kaç. Üç şey seninle gelir derler ya. Evet, kaçamazsın onlardan. Gölgen, acın ve geçmişin. Kaderin ise zaten seni orada beklemektedir. Kaçmaya çalıştığın noktada da seni beklemektedir. Aşk olan.

lazım. Çünkü zaten ömür tükenip geçiyor, gidiyor. O yüzden tükenen bir şeye karşı birbirini tüketmek bence gereksiz. Şu 3 günlük hayatımızda tükenmek, tüketmek yerine tadını çıkarmak, güzelliklerini fark etmek, lütfedilen o güzel lütufları şükrünü eda edebilmek. Bence hedefimiz bu olmalı. Aşk olun.

dünyanın yükü. İstersen dünyanın en iyi insanı ol. Başkasının hikayesinde hep en, çoğu zaman daha doğrusu en kötüsün. O yüzden kendini anlatmaya çalışmak, bunun için yorulmak bence anlamsız. Bırak anlamak isteyen anlasın. Aşk Allah'ım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Şimşek, Nisan ayında 25,4 milyar dolar olan yıllık ihracatın 275,8 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kırdığını açıkladı. Çok uluslu şirketleri Türkiye'ye çekmek için nitelikli hizmet merkezi modeliyle yurt dışı kazançlarına vergi teşviki getiriliyor. 5G teknolojisi, yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresiyle üretimde insan hatasını minimize ederek sanayide sıfır hata dönemini başlatıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Alanya Kalesi 1221 yılında inşa edilen muhteşem bir Selçuklu mimarisi. Antalya'da sıcaklık 19 derece. Laodikya Antik Kenti, M.Ö. 3. yüzyıla dayanan antik kent. Denizli'de sıcaklık 11 derece. Ladin ve kayın ağaçlarıyla kaplı Ayder Yaylası, görenleri hayran bırakıyor. Rize'de sıcaklık 12 derece.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
3: Reklam.
4: Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri pazarlamada.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.

0: Alanya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Reklam.

aşık olmak enteresan ama güzel şarkı sevmeyi denemedin ve blok 3 sizlerleydi Radyo 7'de. Ve devam ediyoruz sevgili Cem Bağları. İyi yayınlar demiş, yayın harika her zaman olduğu gibi, eline emeğine sağlık, iyi ki var demiş Radyo 7. Denizli'den Neriman Memiş, Neriman Hanım teşekkür ederim, var ol sizler için hepsi de. Sizler bizim için kıymetlisiniz biliyorsunuz. İyi yayınlar Aydın'dan Şengül. Sesiniz huzur veriyor insana. Bize de bir şarkı yayınlan. Bir şarkı olur mu? Ne demek Şengül'üm? Hepsi, bütün hepsi. Bütün şarkılar sizin için.

Papatyalar neler çekiyor. Her seferinde kıyamıyorum. İtalya'dan Olcay Saraç, ülkeme ve çok sevdiğim insanlar için demiş. İstiyorum çok güzel bir şarkı, bir Yıldız Tilbe şarkısı göndereceğim. Manisa Demirci'den selamlar. Muharrem Pehlivan, halı fabrikasında çalışanlara gelsin. Halı fabrikasında çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Ve İzmir'den kolay gelsin diyen ve sizi dinliyorum hem de çalışıyorum, bana ve çalışma arkadaşlarıma gelsin Yücel Yılmaz. Allah'a emanet olun. Sizler de efendim hayırlı vazifeler diliyorum ve Yıldız Tilbe'nin bu güzel eserini armağan ediyorum. Çabuk olalım aşkım.

insanların seni en çok sevdiği zaman. Ay ne güzel bir zamandır o. Ama ve lakin şunu anladığınızda biraz içiniz yanar. Onların işine en çok yaradığın zaman olduğunu anladığın zaman.

Ceren Sagur Radyo 7'deydi. Şimdi ise hemen Zinet Salih'e geçiyoruz. Nereye gönderiyoruz? Sevgili Müzeyyen İstanbul'dan selamlarını iletiyor. Senin için eşi Nurettin ve kızları Rabia ve Berra Nur için yayınlarsanız sevinirim demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Şarkı size ve Ankara Teknik Yapı'ya gelsin diyen kardeşim, selam olsun sizin için de armağan ediyorum hemen.

Bilirsin dert mi, gam mı, keder mi? Radyo 7'de dinledik ve bu keyifli şarkıdan sonra yine bir başka şöyle bir klasiğe geçiyoruz. Öncelikle tüm ekibine kolaylıklar dilerim demiş. Ben Aydın'dan Seyit Hayıt. Tüm motor ustalarına armağan etmek istiyorum demiş. Bütün motor ustalarımıza kolaylıklar diliyorum. Motor ustalarımız da şu an duyuyorlardır inşallah. Değil mi? Duydular. Hadi bakalım onlara armağanımız olsun. Seyit Hayıt beyefendiye selamlarımızı armağan edelim. Benden Hanım iyi yayınlar. Denizli'den selamlar. Mustafa Gökun Görkem Şan aldı. Eşim Raziye Gözde Öztutku için istiyorum demiş özellikle.

Kabahat seni sevende ya da seni seven kimdi? Kimdi? Susan insanı ezik sanmayın sakın. Terazi var, tartı var. Her şeyin de bir vakti var. Bazıları saatli bomba gibidir. Sadece zamanı gelince patlar. Unutma.

meselelerden biri. Ve şimdi yine devam edelim efendim yine mesajlarınızla. İyi yayınlar İzmir'den Betül, teşekkür ediyorum. Çalışırken dinliyorum demiş. Orhan Ölmez'den hemen bir güzel şarkı gönderiyorum. Canından çok sevdiğim eşim Murat Aldemir için istiyorum demiş. Vender Hanım iyi yayınlar. Nevşehir'den Sibel, sürekli sizi dinliyorum. Çok iyi geliyor demiş Radyo 7 bana. Eşim Mustafa ve Diyarbakır'da bulunan çocuklarım için istiyorum demiş. Yayınlarsanız çok mutlu olurum. Hemen gönderdim efendim. Selamlarınızı yerine ulaştırdım inşallah.

Da olsa ne güzel bir şarkıdır, bir Orhan Gencebay klasiği ve Orhan Ölmez yorumuyla dinledik. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, iyi yayınlar demiş. Şairin mısralarında bahsettiği o periye gelsin. Seninle geçen her saniye, beklediğim her güne bedel. Sabrına sabır kat, sevgilim az kaldı kavuşacağız. Seni seviyorum demiş Can Gülüm demiş. Hollanda Amsterdam'dan Dilber. Akşehir cezaevindeki eşim Naim Türkmen'i canımdan çok seviyorum, özlüyorum. O benim nefesim demiş. Şöyle bakıyorum, bir eser demiş. Bakayım, yerleştirmeye çalışacağım ama çok az bir vaktim kaldı. Bu eseri de inşallah kabul buyurursanız armağan etmiş olayım sizlere.

Evet, bugün de şöyle bir bakıyorum. Evet, sürenin sonuna gelmişiz. Son bir eser daha dinleyeceğiz. Kolay gelsin Manisa'dan Adnan Sarp. Gönlü güzel insanlara armağan ediyor. Çorum'dan Elif. Çok sevdiğim hocam Feryal Biçer'e armağan ediyorum. İskenderun'dan Recep Ateş. Eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Almanya'dan Ramazan. Eşi Havva'ya ve İnce Su'daki biricik gelinim Dilara'ya hediye ediyorum demiş. Alanya'dan Hüseyin Gürkan, hayat arkadaşım Nuray'ıma bana en güzel eseri armağan edersiniz inşallah, onu çok seviyorum demiş. Hemen gönderelim, çok da güzel bir eser. Efendim bugünlük de benden bu kadar. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gazze yolunda alıkonulan 59 Sumut aktivisti Türkiye'ye döndü. Anlattıkları ise dehşete düşürdü. 59 aktivist İsrail güçlerinin kendilerine plastik mermilerle saldırdığını, kötü muameleye maruz kaldıklarını ve günlerce zor şartlarda tutulduklarını söyledi. İsrail saldırısında 31 kişi yaralandı. Bazı aktivistlerdense hala haber yok. Tüm yaşananlara rağmen Sumut gönüllüleri bu yolculuk bitmedi, Gazze için yeniden yola çıkacağız mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Aile Yılı programında konuştu. Yıllar önce yaptığı 3 çocuk uyarısında ne kadar haklı olduğunu söyledi. Türkiye'de doğurganlık oranının düştüğüne ve genç nüfusun azaldığına dikkat çekti. Erdoğan önümüzdeki 10 yılı aile ve nüfus yılı ilan ettiklerini açıkladı. Milyonlarca site sakininin gözü kulağı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Site yönetimlerinin keyfi aidat zamlarına neşter vuracak yasal düzenleme genel kurul gündemine geliyor. Öte yandan ekonomi yönetiminde de hareketli günler var. Merkez Bankası Başkanı Karahan milletvekillerine dezenflasyon rotasını anlatacak. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Soner'in savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler kullanan Soner, kendisi ve oğluyla ilgili tüm iddiaları reddetti, Doku ailesini suçladı. Birinci Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir takım daha netleşti. Iğdır Futbol Kulübü ile berabere kalan Ahmet Sportif Faaliyetler bu maçın ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Mayıs başladı, bahar gelmedi. Meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak kar, fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Kar beklenen yerler arasında İzmir ve Muğla'nın bazı ilçeleri bile var. Bugün İstanbul 12, İzmir 15, Adana 23, başkent Ankara 11, Erzurum 14, Malatya 20 ve Kars 17 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.442 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.18, Euro 52.99, Sterlin 61.42, gram altın 6.703 lira, Brent petrolün varil fiyatı 114.55 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sakarya-Bilecik yolunun 24-26. kilometreleri, Muğla-Marmaris Ayrım Ortaca yolunun 52-53. kilometreleri, Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her anda.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam. Her şeyim var annem.

0: hediyeleri pazarlamada.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Bir reklam.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
0: Reklam.

Yere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.442 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.18, euro 52.99, sterlin 61.42, gram altın 6.703 lira, Brent petrolün varil fiyatı 114.55 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sakarya-Bilecik yolunun 24-26. kilometreleri, Muğla-Marmaris Ayrım Ortaca yolunun 52-53. kilometreleri, Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan saf ve en örnek

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Reklam.
0: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş,

0: Banya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Bir reklam.
8: Her şeyim var annem.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam. Her şeyim var annem.

0: gerginin hediyeleri Pazarama'da. Ritmini yakala
1: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısından bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kardeş ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili anne gözaltına alındı. Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. Milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak Nisan ayı enflasyonunu bekliyor. TÜİK verilerine göre emekli ve memurun zam oranında belirleyici olan enflasyon rakamları 2026 yılının ilk 3 ayında %10,04 seviyesine ulaştı. Aselsan geleceğin milli teknolojilerini sahaya çıkarıyor. Aselsan 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. Amerika Başkanı Trump, İran'ın Amerika'ya sunduğu yeni barış planını inceleyeceğini ancak olumlu bakmadığını belirtti. Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü. Hatay'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon sonunda 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken sürücüye ise yüklü miktarda trafik cezası kesildi. Bursa Deniz Otobüslerinin bugün yapılması planlanan 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Mayıs başladı, bahar gelmedi. Meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak kar, fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Kar beklenen yerler arasında İzmir ve Muğla'nın bazı ilçeleri bile var. Bugün İstanbul 12, İzmir 15, Adana 23, başkent Ankara 11, Erzurum 14, Malatya 20 ve Kars 17 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Altın ve gümüş fiyatları dolardaki değer kaybıyla birlikte istikrarlı seyir izleme yoluna girdi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada merkez bankalarının faiz kararları, Amerika-İran gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri öne çıkarken yatırımcılar Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.
2: Halkbank'ın katkı.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Servis sunar.
1: Tarihin en bilindik ve etkileyici merkezlerinden biri olan Kral Kaya Mezarları yine her bir sokağıyla tarih kokusunu alabileceğiniz bir kent olan Amasya'da. Hava sıcaklığı 17 derece. Mersin'de Tarsus bölgesinde yer alan Yedi Uyuyanlar Mağarası, bir diğer adıyla Eshab-ı Keyf, ziyaretçilerini bekliyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece. Evliya Çelebi'nin tabiriyle Bursa'nın Ayasofya'sı, Bursa'nın simgesi haline gelmiş olan Ulu Cami, görülmesi gereken bir yapı. Kentte hava sıcaklığı 14 derece civarında.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu pazarda birlikteyim. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı dinlemeye başlıyoruz. Ertuğ Ömer çalışması Bana Bakmayın listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Emre Fel, bir telaşım var dedi. Listemizin de 19. sırasında yer aldı bu hafta. 18 numaradayız, blok 3. Ne yapıyorsun mesela ile şimdi sizlerle.

0: güzelliğin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: İntizar Bıçak isimli çalışmasıyla bu hafta Radyo 7N20'de 17. sırada yer aldı, dinledik. 16 numaradayız, Karaf grubunu konuk ediyoruz. Onlar da Aşk Durdukça diyecekler.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995. Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

Sezen Aksu, Ey Aşk listemizin bu hafta 15. sırasındaydı, dinledik ve 14 numarada Hiray Zerduş'la yolumuza devam ediyoruz. Dön geriye diyecek o da.

Sakiler grubu Ara Beni Lütfen dedi. Listemizin de bu hafta 13. sırasında yer aldı. Dinledik. 12 numaradayız. Semi Cenk, Vur Beni, Karışık Kaset 2 isimli albümünden güzel bir çalışma şimdi kulaklarınızda.

Semi Cenk Vur Beni dinledik. Listemizin 12. sırasında ağırladık ve 11 numarada rahmetli andığımız sevgili Ferdi Tayfur'u dinleyeceğiz. Sanma sana dönerim diyecek o da ve ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Ritmini yakala. Magnape.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Reklam.

Halil Yılmaz, Kara Geceler listemizin bu hafta 10. sırasındaydı. İlk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. Çık artık aklımdan diyecek o da.

Aleyna Tilki oyuncak gibi yorumladı. Listemizin de bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da Mustafa Yılmaz ve Arven Kaya, Geceye Sor isimli çalışmalarıyla şimdi kulaklarınızda.

Geceye Soru da dinledik ve listemizin 6. sırasına geldik. Radyo 7 özel çalışması Papatya Falı şimdi sizlerle olacak. Ardından da en iyi 20'de ilk 5'teyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.442 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.18, Euro 52.99, Sterlin 61.42, gram altın 6.703 lira, Brent petrolün varil fiyatı 114,55 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Mustafa Ceceli ve Sessizler birlikte Ötesi Yok isimli çalışmalarıyla bu hafta listemizin 5. sırasında yer aldılar. Radyo Edeni 20'de ilk 5'e girdik. 4 numarada da Çağla ve Doğu'ya kulak vereceğiz şimdi. Bir Seni Düşündüm şimdi sizlerle.

0: ki ağlamadım çok.
1: Nazan Öncel ve Manuş Baba birlikte oldu bir şeyler dediler. Listemizin de 3. sırasında yer aldılar, dinledik. 2 numaradayız yine bir ikili ve rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses sesi. Harika Avcı ile birlikte olmaz artık diyecekler onlar da. Ardından da hep birlikte 1 numaraya geçeceğiz.

Müslüm Gürses rahmetle andık. Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmalarını dinledik. Ve geldik bir numaraya. Tefo ve Seko. Bir Dünyasın listemizin bu hafta zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne hafta boyunca girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Sıralamayı birlikte oluşturuyoruz. Ve ayrıca radyo7.com bizim resmi sitemiz. Bizi ya bu siteden ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından çok daha yakından takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Tefo ve Seko şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
4: Reklam.
5: Her şeyim var annem.

0: Günler Günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı kredi bir adım önde.
4: Ritmini yakala.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
6: Bir reklam.
7: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
8: Reklam.

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar...

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Ritmini yakala.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almine Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Okul saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Meclis Başkanı Kurtulmuş da öğrencinin vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı. Meclis Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de sunulması bekleniyor. Yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü kazalar %17,8, günlük can kayıpları ise %10 oranında düşüş gösterdi. Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor, görüş 30 metreye düştü. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları ve hızlarını düşürmesi konusunda uyardı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiden yeni hafta için tahmin yapıldı. Haftaya yağışlı ve serin bir havayla başlanacak, termometreler sert düşecek. Batı Karadeniz'de sağanak, doğudaysa çığ tehlikesi kapıda. Ancak hemen karamsarlığa kapılmayın çünkü hafta ortasından itibaren bahar güneşi tüm yurdu ısıtmaya geliyor. Yarın İstanbul 16, Antalya 20, İzmir 18, başkent Ankara 9, Düzce 10, Erzurum 14, Gaziantep 13 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Altın ve gümüş fiyatları dolardaki değer kaybıyla birlikte istikrarlı seyir izleme yoluna girdi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada merkez bankalarının faiz kararları, Amerika-İran gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri öne çıkarken yatırımcılar Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Tarihin en bilindik ve etkileyici merkezlerinden biri olan Kral Kaya mezarları yine her bir sokağıyla tarih kokusunu alabileceğiniz bir kent olan Amasya'da. Hava sıcaklığı 17 derece. Mersin'de Tarsus bölgesinde yer alan Yedi Uyuyanlar Mağarası, bir diğer adıyla Eshab-ı Keyf, ziyaretçilerini bekliyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece. Evliya Çelebi'nin tabiriyle Bursa'nın Ayasofya'sı, Bursa'nın simgesi haline gelmiş olan Ulu Cami, görülmesi gereken bir yapı. Kentte hava sıcaklığı 14 derece civarında.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için.
1: Sofya'sı, Bursa'nın simgesi haline

Hataları tek başına yapmaz insan ama bedelini tek başına öder. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir sevgili dinleyenler. Bugün de yine en güzel eserlerimizi aldık, huzurunuza çıktık. Her biri de o güzel kalplerinize, gönüllerinize armağan olsun.

0: tek bir şey söyle.
1: Hayatta bazı şeyler zamanla düzelmez, sadece alışılır. İnsan artık eskisi kadar tepki vermez, eskisi kadar düşünmez ve iyileştiği anlamına da gelmiyor ne yazık ki bu. Evet, çok güzel bir eserle birlikteliğimiz devam ediyor. Bu güzel eseri de şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

Hayatta bazı insanlar size ne söyledikleriyle değil, nasıl hissettirdikleriyle kalıyor, öyle değil mi? Cümleler unutulur ama hisler her zaman kalır. Ve insan kimin yanında ne hissettiğini de asla ve asla hiçbir zaman unutmaz. Radyo 7'deyiz. Bu güzel hisleri de siz yollarda olan dinleyenlerimize armağan edelim. Rabbim kazadan beladan her birinizi korusun. Keyifli yolculuklar.

İnsan bazen birinin gerçekten ne düşündüğünü anlamaya çalışır. Öyle değil mi? Sözlerine bakar, davranışlarını analiz eder. Ama aslında cevap çok nettir. İnsan nasıl davranıyorsa odur. Ve gerçek en çok davranışta saklıdır.

0: nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

Hayatta bazı şeyler çok açık olduğu halde insan görmezden gelir. Çünkü görmek kabul etmeyi gerektirir ama gözünü kapatmak gerçeği hiçbir zaman değiştirmez. Sadece geciktirir ve geciken her şey daha ağır gelir üstümüze.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.442 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.18, Euro 52.99, Sterlin 61.42, gram altın 6.703 lira, Brent petrolün varil fiyatı 114,55 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
3: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
3: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de. Radyo 7.
4: Reklam.
5: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefon

0: 0481. Veni Vidigöz.
1: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra Paket Bebek Bezleri 349 TL'ye Civil'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: İstanbul'dan Sevda. Sıradaki tüm güzel aşk şarkılarını canım aşkım Mert Kaya'ya armağan ediyorum.
1: Çok sevdiğim biricik eşime Ülker'e sıradaki şarkıyı hediye ediyorum. Ben Şeref.
2: Yağmur yağar ıslatır güzel dudaklarını.

İnsan bazen neden bu kadar yorulduğunu anlamaz. Oysa sebep basittir. Sürekli kendini tutmak, sürekli idare etmek, sürekli alttan almak. İnsan en çok kendi olmadığında yoruluyor ne yazık ki. Gönül yorgunu olanlar, bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

0: Bazen size erişimi olan insanlar sizin başkaları için ne kadar ulaşılmaz olduğunu ne yazık ki fark etmezler ve hiçbir zaman da fark edemeyecekler.
1: İskenderun'dan Leyla Tunç ben. Sıradaki parçayı Kahramanmaraş'ta yaşayan Davut Erşahan için istiyorum.
2: İzmir Şehir Hastanesi'nden taksici Erhan 7596. Sıradaki şarkıyı Sibel arkadaşıma gönderiyorum.
0: 7596 bu güzel eserdi size ve sevdiklerinize.

Hayatta bazı insanlar size açık açık zarar vermez ama sizi eksiltir, enerjinizi düşürür, neşenizi alır ve insan zararı fark ettiğinde çoktan etkilenmiştir. O yüzden geç kalmadan fark etmemiz gerekiyor bazı şeyleri.

0: gününüz her daim güzel olsun sevgili dinleyenler. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, keyif, mutluluk ve huzur versin. Sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. O güzel sesinizde, dilinizden dökülen her cümle sevdiklerinize ulaşmaya devam ediyor.
1: Konya'dan Mustafa Bey. Sıradaki ve en güzel parçalar hayatımın anlamı biricik Şeyma Armağan olsun.
2: Ben Ankara'dan Bülent. Sıradaki parçayı canım kızım Melike Dilan Yılmaz, Gizem Haykır ve Funda Çelebi için armağan eder misiniz?

0: İnsan bazen bir şeyi bitirmesini gerektiğini bilir ama alışkanlık ağır basar, aynı yere dönmek, aynı şeyi sürdürmek. Çünkü bitirmek netlik ister, öyle değil mi? Ve herkes o kadar ne yazık ki net olamaz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı gülünce gönlümde çiçekler açtıran canım kocam Sacit için istiyorum.
1: O çiçekler hiçbir zaman solmasın inşallah.
2: Ben İzmir'den İsmail. Bugün eşim Zekiye'mle benim doğum günüm. Bize bir şarkı armağan eder misiniz?
1: Doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin sizlere.

Hayatta bazı anlar insanı değiştirir. Büyük olaylar değildir. Küçük ama net bir fark ediştir. Birinin size nasıl davrandığını ilk kez doğru görmek gibi mesela. İşte o an her şey hayatınızda değişebiliyor. Mehmet Erdem bizlerle birlikte. Bu güzel hisleri de tüm sağlık çalışanlarına armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

0: Ben Gaziantep'ten Mehmet. Çok sevdiğim kara gözlüm eşim Dilek için sıradaki parçayı rica ediyorum.
1: Çok güzel bir eseri sizlere armağan etmiş olalım.
2: Ben Şanlıurfa'dan Ali, sıradaki parçayı biricik eşim Emine için istiyorum.
3: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.442 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.18, Euro 52.99, Sterlin 61.42, gram altın 6.703 lira, Brent petrolün varil fiyatı 114.55 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
4: Reklam.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın.

0: yemekleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklam.
2: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Vallahi insan bazen birine karşı içindeki şeyin değiştiğini hisseder. Eskisi gibi değildir ama bunu kabullenmek de istemez. Çünkü kabul etmek bir şeyin bittiğini söylemektir. Ve insan en çok bitmiş şeyi sürdürürken ne yazık ki yoruluyor. En büyük hatalardan bir tanesi bu.

0: Ben Manisa'dan Kader. Sıradaki parça aileme, sevdiklerime gelsin.
1: Sevgiler, saygılar. Abim için Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını çalar mısınız?
2: Elbette ki çalarız.

0: Var mı öyle güzel dostlarınız? Varsa kıymetini, değerini bilin, bir daha bulamazsınız. Benden sizlere ufak bir hatırlatma.
1: Ben Belçika'dan Ramazan. Sıradaki parçayı eşim Büşra'ya armağan etmek istiyorum.
2: Ben Diyarbakır'dan Nurcan, Zara'dan Seni Yazdım Kalbimin parçasını çok sevdiğim eşime armağan ediyorum.
3: Mersin'den ben Kübra, sıradaki parça Görümcem Özge'ye gelsin.

0: Kimileri üzünlü, kimileri gözyaşıyla, kimileri tebessüm ediyor, kimileri de sevdiğinin yolunu bekliyor, öyle değil mi?
1: Kocaeli İzmit'ten ulaşıyorum size. Ben Kader Bideci, abim Harun Bideci'ye armağan etmek istiyorum.
2: Ben Trabzon'dan Halil Sıradaş şarkı, eşim Zinnet için çalarsanız sevinirim.

0: Sıradaki parça abim Barış Hakikat için gelsin.
1: Ben Salih Semersin'den, eşim Muhammed Yasin Şener için Ömrüm şarkısını İbrahim Erkal'dan çalabilir misiniz? Bugün evlilik yıl dönümümüz.

saatinin sonuna geldik ama Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiyorsa ve sizin için de hayırlısı olacaksa Büyük Allah'ım dualarınızı kabul eylesin inşallah.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu'nun vefatıyla olaydaki toplam can kaybı 10'a yükseldi. 18 gündür yaşam mücadelesi veren öğrencinin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken saldırıya dair soruşturma sürüyor. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi. Belediye yönetimindeki süreçlerin ardından gelen bu kesin ihraç kararı, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin merakla beklediği Nisan ayı enflasyon verileri, yarın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanacak. Mart ayında yıllık %30,87 olarak kaydedilen enflasyonun yeni açıklanacak rakamlarla hangi yöne evrileceği takip ediliyor. Beşiktaş önlerinde makine arızası yapan bir kuru yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği geçici olarak durduruldu. Kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesi sürerken güvenlik amacıyla çift yönlü askıya alınan trafik geminin çekilmesiyle açılacak. Aselsan 11 yeni teknolojik ürünüyle Saha 2026 fuarında milli savunma sistemlerini küresel vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Geleceğin teknolojilerinin sergileneceği fuarda Türk savunma sanayinin yeni nesil çözümleri uluslararası katılımcılara tanıtılacak. İsrail Mahkemesi küresel Sumut filosu operasyonu sırasında alıkonulan iki aktivistin gözaltı süresini uzatma kararı aldı. Sorgu süreci devam eden aktivistlerin alıkonulması uluslararası yardım kuruluşları ve insan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanıyor. İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında son 24 saatte 20 kişi daha hayatını kaybederken toplam can kaybı 2679 oldu. Mart başından bu yana şiddetini artıran bombardımanlar bölgedeki insani krizin boyutlarını her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Meteorolojiden yeni hafta için tahmin yapıldı. Haftaya yağışlı ve serin bir havayla başlanacak, termometreler sert düşecek. Batı Karadeniz'de sağanak, doğudaysa çığ tehlikesi kapıda. Ancak hemen karamsarlığa kapılmayın çünkü hafta ortasından itibaren bahar güneşi tüm yurdu ısıtmaya geliyor. Yarın İstanbul 16, Antalya 20, İzmir 18, başkent Ankara 9, Düzce 10, Erzurum 14, Gaziantep 13 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.442 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.18, Euro 52.99, Sterlin 61.42, gram altın 6.703 lira, Brent petrolün varil fiyatı 114.55 dolar.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Servis sunar.
1: Tarihin en bilindik ve etkileyici merkezlerinden biri olan Kral Kaya mezarları yine her bir sokağıyla tarih kokusunu alabileceğiniz bir kent olan Amasya'da. Hava sıcaklığı 17 derece. Mersin'de Tarsus bölgesinde yer alan Yedi Uyuyanlar Mağarası, bir diğer adıyla Eshab-ı Keyf, ziyaretçilerini bekliyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece. Evliya Çelebi'nin tabiriyle Bursa'nın Ayasofya'sı, Bursa'nın simgesi haline gelmiş olan Ulu Cami, görülmesi gereken bir yapı. Kentte hava sıcaklığı 14 derece civarında.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın gönlümde.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Altın ve gümüş fiyatları dolardaki değer kaybıyla birlikte istikrarlı seyir izleme yoluna girdi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada merkez bankalarının faiz kararları, Amerika-İran gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri öne çıkarken yatırımcılar Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Sen de katıl derim, katılım evin.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız şimdi radyonuzda.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Mehmet Zahit Yıldız ben. Nasip olursa yine bu akşam, bu güzel pazar akşamında katılım evimin katkılarıyla saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Ben mikrofon başındayım. Elimizde çayımız, kahvemiz, gönlümüzde sevdamız, dilimizde tüpümüz. Hasbihal etmeye, dertleşmeye gayret edeceğiz. Niyetimiz bu. Niyetimiz karşılıklı sohbet etmek. Şarkılar, şiirler, işin bahanesi efendim. İyi olan, güzel olan her ne varsa paylaşma gayretinde olacağız. Karşılıklı bir iletişimde olacağız. Mehmet Zahit Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında az evvel ortak bir paylaşım yapıldı. O paylaşımın altına dileyen dinleyicimiz selam edebilir. Paylaşmak istediği cümleleri varsa hayata dair paylaşabilir. Gelen yorumlardan seçip okuyacağım efendim. Bunu da arz etmiş olayım. Şarkıları, eserleri ben seçiyorum ve programda her birinize armağan etmiş olayım. Program içerisinde bugün sadece güzel sözlere, anlamlı, veciz sözlere yer vereceğimi ifade etmiş olayım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Evet efendim, Instagram'dan yorumlar gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Takip edenler de var hesaplarımızı. Bu destek de bizim için kıymetli. Yani hem Radyo 7'nin Instagram'ı hem dinlemiş olduğunuz programcının Instagram, sosyal medya hesaplarını takip ederseniz bizim daha çok insana ulaşmamıza vesile olmuş olursunuz ki bu desteklerin en kıymetlilerinden biridir günümüzde, değil mi? O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum. Çayınız kahveniz hazır mı? Şöyle bir arkanıza yaslanın. Derdi, kederi, sıkıntıyı şöyle bir bulunduğunuz odanın dışında bırakın. Ya da artık araçtaysanız bir şekilde, yani bulunduğunuz yerin dışında bırakmaya çalışın. Ceketinizi askıya asar gibi derdi, kederi, sıkıntıyı bir asalım. Ben öyle yapmaya çalışıyorum stüdyoya her girişimde. Girerken dışarıda bırakmaya gayret ediyorum. Yoksa hepimizin bu dünyada yetişmeye çalıştığı şeyler var. Oldurdukları var, olduramadıkları var, hayalleri var. Yaptıkları, yapamadıkları dertleri, sıkıntıları, hepimiz benzer imtihanlar, benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yüzden yazmış olduğunuz cümleler önemli. Bedeli ödenmiş sözler diyorum onlara ben. Kelamı kibar. Hani büyüklerin sözleri, sözlerinde büyükleridir. Aynı zamanda dolayısıyla bedeli ödenmiş olan o nasihat niteliğindeki sözleri paylaşırsanız bizler de üzerine hem yorum yaparız hem içinden devşirebileceğimiz ne varsa devşirme gayretinde oluruz efendim.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Bazı şarkılar eskimez, eskiyor gibi görünse de, değil mi? Yıllar ne kadar geçerse geçsin o kadar değerlenir, o kadar kıymetlenir. Allah rahmet eylesin Barış Manço'nun şarkıları da öyledir. Yani birçoğumuzun çocukluğuna damga vuran bir isimdir Barış Manço. Allah rahmet eylesin ve işte bıraktığı eserlerle yaşamaya devam ediyor ve eserlerine, şarkılarına baktığınız zaman aslında birçok şarkısı safi hikmettir, değil mi? Yani hikmet barındıran, sözlerden oluşan eserlerdir. Bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

dünyada. Öyle gerçek olarak baktığımız zaman tek gerçeğimiz ve aslında lezzetleri kaçıran, bazen hani lezzetleri kaçıran ölümü sıklıkla anın buyurulmuş ya. İşte biz ölümü sıklıkla anmakla mükellefiz. Hatırımızda tutmakla mükellefiz. Aksi takdirde bu dünya için çalışacağız ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız icap ediyor. Yani bu dünyanın geçici olduğunu ve bu dünyada bize lütfedilen hiçbir şeyin bizim olmadığını, yani mal, mülk, para, pul bizim değil, can bizim, yani mal, mülk, para, pul bizim değil, can bizim değil, evlat biz, yani hiçbir şey bizim.

Fark ediyoruz. Çoğu zaman fark ediyoruz ve hatırlıyoruz. Ne mutlu. Yarın ölecekmiş gibi yaşayanlara. Çünkü insan yarın öleceğini bilirse, öyleymiş gibi yaşarsa ne kırılır, ne kimseyi kırar. Ne üç kuruş dünya malına rağbet eder. Ne dünya için kimse kimseyi satar. Değil mi? Bunlar olmaz. O yüzden ölümü sıklıkla anmak ve gerçekten yarın ölecekmiş gibi nefes alıp vermek, o emanet nefesleri öyle alıp vermek icap ediyor. Nasip olsun hepimize.

0: Katılım Evi'nin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç

İnsanoğlu dertlere açık bir varlık. Birçok meseleyi dert etmeye hazır bir varlık. Kendimize bazen dert etmememiz gereken şeyleri dert ederiz. Kafamızda, aklımızda, zihnimizde büyütürüz. Bir takım zanlara kapılırız. O zandan ibarettir. Aslında öyle değildir işin hakikati ama biz onu kafamızda büyüte, büyüte, büyüte, şeytanın da vesvesesiyle onu içinden çıkılamayan bir hale getiririz ve onun da esiri oluruz. Ve oradan çıkmak da zor olur. Hani şu yalan dünya dedik ya az önce, bu yalan dünyanın kendimize dert olarak neyini seçmemiz lazım? Dertlenmemiz gereken nedir? Onu iyi ayırmak icap ediyor. Hani insan evet derde, kedere, sıkıntıya açıktır fakat bazı şeyleri de biz kendi kendimize dert ederiz. Derdin de hayırlısı, işimize yarayacak bir dert, değil mi? İşte o dert sevilir. O dert çekilir. O dert uğruna birçok şey göze alınır. Değecek mi, değmeyecek mi? İşin o tarafına da bakmak icap eder. Ölümü unutturmayan program demiş dinleyicimiz, eyvallah. Son kıyafetimiz kefen, son yatağımız musalla taşı, son uykumuz kabirde olacak. Sahi değiyor mu bu telaşımıza? Bağlandık muhabbet hattına, bugün de yine keyifli yayınlar demiş Hatice Hanım, eyvallah.

Kim bilir hangi gönüldür durağın. Yağmurlu bir Atakum akşamından selamlar, iyi yayınlar demiş. Elif Hanım teşekkür ederim, Atakum'a da selamlar. Ankara'dan geldi bir selam, eyvallah. Gelen bütün selamları ben cümleten almış olayım, olur mu? Ve aleyküm selam diyeyim, teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Eskilerin dediği gibi taş taşı ama laf taşıma. Evet, bu da önemlidir. Taş taşı ama laf taşıma. Laf taşıyanın itibarı olmaz. Laf taşıyanın şerefi sallantıdadır yani. Öyledir. Çünkü bir duruşu yok demektir. Değil mi? Dolayısıyla birçok kötü senaryoya kapı açar laf taşımak. Allah'a sığınırız. Kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kepaze edilmesine? Evet. Teşekkür ediyorum. Biraz uzun yazmış. Kısa kısa okumak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Efendim, kardeşim Ahmet'e armağan olsun bütün şarkılar demiş. Teşekkürler. Halden anlayan seni bulmadıkça bulduğun her şey seni halsiz bırakır demiş eskiler. Halden anlayanla hemhal olasınız diye güzel bir duada bulunmuş dinleyicimize, eyvallah. Teşekkür ediyoruz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Alanya'dan hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Güzel dualar etmiş Ayten Hanım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yağmurlu bir Diyarbakır akşamından selamlar. Ben Huri. Bütün şarkılar aşkım Emrah'ıma demiş. Peki. Dert birdir, sızlanırsan iki olur. Güzel söz. Dert birdir, sızlanırsan iki olur. Değil mi? Bir de onun derdini çekersin. Evet. Şöyle bakalım. Li külli firakim visal. Bu cümle çok güzel, çok manidardır. Her ayrılığın bir kavuşması, vuslatı var demek. Ayrılığı, uzaklığı canımı sızlatan annem Günay Diyarbakır'dan dinliyor demiş. Eyvallah. Efendim Çiğdem Hanım yazmış. Diyarbakır'a, Çiğdem Hanım'a ve muhtereme validesine selamlar. Teşekkür ediyoruz.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Dünyayı elinde tut ki ona hükmedesin. Kalbini alma ki o sana hükmetmesin. Unutma, gemi suyu altına aldıkça yüzer, içine aldıkça batar. Selin Nur Hanım göndermiş. Valla ne kadar güzel bir benzetme değil mi? Böyle gemi su alırsa batar. Yani dünyayı deniz suyu kabul edip hani üzerinde yüzeceğiz değil mi? Ama içine alırsa, kalbimize koyarsak dünyayı, o gemi batar. Teşekkür ediyoruz. Selam Denizli'den, severek dinliyoruz, iyi yayınlar demiş Durmuş Bey. Teşekkür ederim. Ok gibi doğru olsan yabana atarlar beni, yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. Görmedim doğru da aç, eğri de tok. Soğuk bir Bursa akşamından sevgiler, huzur dolu yayınlar dilerim canlı gönülden demiş Hacer Hanım. Bilmukabele efendim, Bursa'ya selam olsun.

0: dilerim.
1: Sen de katıl benim katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Fatma Yerlikaya Hanım dinleyicilerimizden çok güzel bir dua etmiş. Demiş ki, bekleyenler var Allah'ım. Şifa bekleyen, çaresini bekleyen, nasibini bekleyen, rızkını bekleyen, haber bekleyen, huzur bekleyen, yardım bekleyen, affını bekleyen, hayırlısını bekleyen, bekleyenlerin yükünü hafiflet Rabbim. Sen ol dersen her şey olur. Amin. Eyvallah. Dik dur, Yaradan seni kula kul ol diye yaratmadı. En sevdiğim sözlerden birisi. Hayırlı akşamlar Mehmet Zeyd Bey demiş İstanbul'dan Melek Hanım. Teşekkürler. Yaradan bizi kula kulluk edelim diye yaratmadı. Çok doğru bir söz. Yani her şeyi veren, her şeyin sahibi, Rezzak olan da O, Rahman olan, Rahim olan, Gafur olan da O, her şey O aslında, değil mi? Yani O'nun verdiklerinden ibaretiz diyor ya Hazret, ne verdinse O'dur dahinemiz var. Gerçekten öyle. O verirse vardır, vermezse yoktur. Veriyorsa da vardır bir bildiği, bir hikmeti. Vermiyorsa da, gönlünüzde biriktirdiğiniz hayırları Rabbim avcunuza koysun. Hayırlı bir şekilde. Amin.

0: Eskiden daha küçük şeylerle mutlu olurduk değil mi? Özellikle çocukken, yani çocukluklar da değişti. Yani şimdiki çocuklarla, çocuklukla bizim zamanımızdaki elbet farklılıklar olur. Zaman değişiyor, her şey değişiyor. Ama yani bir oyuncağımız olurdu, aylarca oynardık. Şimdiki çocukların bir oyuncaktan sıkılması birkaç dakika o kadar yani. Ve galiba bizler de mi öyle olduk? Yani küçük şeylerle mutlu olabilme yetimizi kaybettik galiba ya. Yani sevdiğimiz bir kıyafeti alıp giyince, ne bileyim, hoşumuza giden bir yüzüğü parmağımıza takınca, ne bileyim, hani eskisi gibi değil sanki, değil mi? Biz de çok bu zamanın hızına ve tüketim çağı diyorlar ya, o çağa galiba ayak uydurduk demeyeceğim, içinde boğulduk sanki. Ama arada geri dönmek icap ediyor. Küçük şeylerle mutlu olmaya çalışmak, mutlu olmak. Mizah içerikli paylaşımlar var böyle sosyal medyada, karşıma çıkıyor ve hoşuma gidiyor. Yani şu, bir pantolon almış, o pantolonla birkaç fotoğraf çekip hanemize hayırlı olsun diye böyle artistik pozlarla paylaşmak. Bunu mizah olarak yapıyorlar ama benim hoşuma gidiyor. Keşke o, hani o mutluluğu, o denli yaşayabilsek. Yani aldığımız bir pantolonun mutluluğunu, değil mi? Artık küçük şeyler kesmiyor bizi yani. O yetimizi de kaybetmemek lazım ya. Ufak tefek şeylerle mutlu olabilenler varsa selam olsun. Bizim de sizin yanınıza gelmeye ihtiyacımız var, öyle söyleyeyim. Bilmem, benim de aynı fikirde misiniz?
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Efendim devam ediyoruz. Çaylar kahveler tazelensin efendim. Henüz daha kaç dakikamız var? 30 dakikadan fazla bir zamanımız var. Birlikteyiz. Dünya bir tarafa, ahiret bir tarafa çeker ve her biri doğru yol benim ki benim tarafa gel der. İyi yayınlar demiş Neva Hanım. Öyledir işte, biz tarafımızı doğru seçmemiz, belirlememiz icap ediyor. Radyoda bir şarkı çalar, anılar gözümden yaşla akar. Dünyada var mıdır yardan yara almayan? Olsun ister yar olsun ister yara demiş. Sema Hanım bir akrostiş göndermiş. Yani radyo, baş harflerinden radyo çıkıyor. 7/24 Radyo 7 olsun, hep bizle olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Konya'dan selamlar. Ayşe Hanım, teşekkür ederim. Bütün Radyo 7 dinleyicilerine armağan etmiş eserleri, şarkıları, sağ olsun, var olsun efendim. Evet, şöyle bakalım. Hayırlı yayınlar dileyen dinleyicilerimiz var, eyvallah. Matemin estiği gökyüzünde bizi bekleyen özgürlük var sevgilim. Gel gör ki sen ya düşersek diye sorup duruyorsun. Peki canımın içi ya uçarsan demiş. Vay. Hep kötü tarafından bakmamak lazım değil mi? Zannımızı düzeltmek lazım. Tuğba Utlu, Ahmet Utlu'ya armağan etmiş. Eyvallah.

0: bir reklam.
1: Hayalinizdeki evin ya da arabanın anahtarı Katılım Evim'de. Katılım Evim 2026 sonuna kadar 150 binden fazla aileyi ev ve araba sahibi yapıyor. Sıradaki neden siz olmayasınız? Bugüne kadar Katılım Evim'e katılan yüz binlerce aile, hayallerindeki evin ya da arabanın anahtarına gecikmesiz, ertelemesiz tam gününde kavuştu. Bu ay Katılım Evim'e başvuranlar 12.045 TL'den başlayan taksitlerle sadece 5 ay sonra, yani Ağustos'ta kendi seçtikleri evin ya da arabanın sahibi olabiliyor. Üstelik altını çiziyorum. Faiz yok, kefil yok, ek masraf yok. Size en yakın Katılım Evim şubesine gelin, kendi seçtiğiniz ev ya da araba için size uygun ödeme planınızı hemen oluşturun. 2026'da ev veya araba sahibi olacak 150 bin aileden biri de siz olun. Detaylı bilgi için hemen 444-11-0 arayın ya da katılımevim.com.tr'yi ziyaret edin.
0: Bir reklam.
1: 26'da ev veya araba

İtibarsız dünyaya itibar etme günahtır diyor şarkıda. Öyle itibar etmeye değmeyecek ya. Bura bir tarla, sürüp gideceğiz ekip. Gideceğiz ama işte bazen aldanıyoruz. Renklerine, boyasına, sesine, süsüne aldanıyoruz şu yalan dünyanın. Böyle bizi cezbetmeye çalışıyor. Yalan materyallerle ama biz bazen aldanıyoruz, bazen kendimize geliyoruz. Bazen Cenab-ı Allah hatırlatır kuluna, bir düşürür şöyle, bir bakarsın, evet ya dersin, ben burada hata ettim. Çok fazla bel bağladım. Bu güzel bir şeydir. Bir de Allah kimseyi ahmak etmesin. Ahmaklar vardır. Ya işte ne gelirse gelsin akıllanmaz. Onu dert bilir. İkaz kabul etmez. Allah ahmak olmaktan ve dahi ahmak insandan bizi muhafaza etsin. Çünkü tedavisi yok derler, biliyor musunuz? Her şeyin var, onun yok. Radyo 7 burası. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Devam ediyoruz efendim.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Ateş düştüğü yeri yakar. Evet. Her ne kadar hemhal olmaya çalışsak da, her ne kadar anlamaya çalışsak da karşımızdakini, aynısını yaşamadığımız sürece anlayamayız. Anladığımızı zannetsek de o birebir anlamak olmuyor, değil mi? Evet efendim, şöyle bir bakalım. İpler düğümler bir şekilde çözülür, asıl mesele boğazdakiler demiş. Ankara'dan selamlar, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Sema Hanım, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Almanya Heilbronn'dan selamlar. Yayını hiç kaçırmıyorum. Seviliyorsun. Sıradaki şarkılar gurbetteki tüm Samsunlulara gelsin demiş Faruk Bey. Eyvallah, gelsin. Bizden de bütün gurbetçilerimize armağan olsun. Haydi bakalım. Sürekli kendini açıklamak zorunda bırakılmak. Karşı tarafın düşündüğü gibi düşünmediği halde yanlış anlaşılmak, sana gül verene gül bahçesi olmak. Yoruluyor insan be. Hayat zaten yorucu. Bari sevdiğimiz insanlar yormasa bizi. Kaç gün kalacağız ki? Hepimiz bir hatıradan ibaret değil miyiz? Öyleyiz. Hacer Hanım göndermiş. Eyvallah. Hepimiz bir hatıradan ibaretiz. Gün gelir o da silinir gider.

Efendim geldik bir programın daha sonuna. Katılan dinleyicilerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Katılım evime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli sponsorumuz sağ olsunlar. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Bir sevdiğim bir metinle veda edeceğim. Onu okuyacağım sizin için. Ölmezse akılırsam yaradan nefes verirse bu dilden bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam. Varsa hala Mehmet Zeyd Yıldız ben inşallah haftaya cumartesi buluşacağız. Radyo haricinde yapacağımız işlerle alakalı da Instagram Mehmet Zeyd Instagram hesabımızı takip edersiniz, oradan görürsünüz. Bazen sahnedeyiz, bazen ekrandayız. Yaptığımız işlerle alakalı orada paylaşımlar yapıyoruz. Oraya da bekleriz efendim. Her şey değişir. Verdiğimiz sözler bile bunu durduramaz. Hiç kimse bir ağacın bahar bittiğinde çiçeklerine tutunmasını beklemez. Çünkü çiçekler zamanı geldiğinde meyveye dönüşür. Ve sonra ağaç meyvesini de bırakır. Peki ya sonra? Sonra yapraksız bir bahçe kalır. Yapraksız bir bahçe mi? Evet. Yapraksız bir bahçe. Güzel olmadığını söylemeye kim cesaret edebilir? Geceniz hayır olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Unutma, unutma beni.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız bir sonraki programda sizlerle.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız her cumartesi pazar saat 20'de Radyo 7'de sizlerle.

sana bu son bakışın içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış, içine oturacak, vedasız ayrılır. Adını kahpe koydum, bırak.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.